ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

gözümüze. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

isek siz daha.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün

maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541-780-47-50 0541-780-47-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlatma.

Ali Usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Burası Radyo Lider Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

söylerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Tamam, sağ ol Say.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

yaşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etmedim.

çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzünde canlılık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

0: tadını, hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0541 50 47 50, 0541 70 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Benden gizledi, yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298 0551-730-0298.

0: Harun Tarluş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Radyo Lider İzmir.

Efendim cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, bereketli, güzel bir akşam diliyorum. Türkiye'nin lideri Lider FM'de Murat'la gönülden gönüle başladı. Harun Tarduş sponsorluğunda, Harun Tarduş katkılarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle radyosu başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar, selamlar. Cezaevlerinde bizleri dinleyen, bizlere kulak veren abilerime, ablalarıma ve kardeşlerime buradan hürmetlerimi sunuyorum. Onların yolunu bekleyen, hasretle yollarını gözleyen, özlemle, hasretle mesajlarınızı gönderen yakınlarına da buradan abilerime, ablalarıma ve kardeşlerime selamlar, hürmetler. Evet, bugün de yine birazdan mesajlarınızı okumaya başlayacağım. 39-69'da başlayacağız. Sonrasında WhatsApp mesajlarınıza geçeceğiz. Sonunda da finalde de Murat abinin ses kayıtları sizlerle birlikte olacak. Bu akşam son defa sizlerle birlikteyim. Yarın Allah nasip ederse programın asıl sahibi sevgili Murat abimiz tekrar mikrofon başında olacak. Evet, tekrar başladık. Hepinize keyifli dinlemeler olsun. Geleneği adeti bozmadan yine bir Müslüm Gürses şarkısıyla başlayacağız. Hadi bakalım, rastgele.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları,

Evet sevgili dostlar, başlayalım bakalım 3969'dan gelen mesajlarınızla. Geliş sırasına göre okuyacağız. Sabahın erken saatlerinde gelen mesajlarımızdan başlayalım. Selamünaleyküm. Hamdi Kahramanlı, Kamil Tınazlar, Ramazan Tınazlar, Ali Tınazlar, Emre Tınazlar, Şakran cezaevinde olan Ahmet Tınazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Canım abim Mansur Aktepe abime selam olsun. Aslan abim en kısa zamanda yanındasın inşallah. Abim benim seni seven kardeşin Sinan Taş ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim abilerime selam olsun. Merhabalar, ben Işıl Şahin, İzmir Ala Şakran T3C 18'de yatan Seymen Yalçın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zamanlar özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kavuşacağız. O güneş bize de doğacak. Sabrın özgürlüğün olsun. Seni çok seviyorum, özlüyorum canımın içi. Allah'a emanetsin.

Filiz Çeşme'den Çağatay Çeşme'ye her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Sıradaki şarkı armağan ediyorum demiş. Selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben T1B18'den Berkant Baran. Öncelikle T3 grubundan cezasını infaz etmekte olan abim, canım, kanım Burak Baran başta olmak üzere T1B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran ve yine T1B18'de kader birliği yaptığım abim Halil Karagöz ve akabinde Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Mete Dökme, Kerim Bakır ve A7'de yatmakta olan Özcan Yazar kardeşime de selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz, dostunuz Berkant Baran.

Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan Emine radyo başına. Unutma, başlamak için mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Seni seviyorum, daima da seveceğim. Halil Karagöz.

Ben C5 koğuşundan Havva Ünal, T3C10 koğuşunda olan İbrahim Akar radyo başına. Annemi aradığından haberim var. Mektubun cevabını yazdım. Sana dün annem açık görüşüme geldi. Fotoğraf çekildim. Geldiği zaman sana göndereceğim. Beni merak etme, ben iyiyim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Bizim için bir şarkı. Sana armağan olsun demiş. Sevgili dostlar, mesajlarınızı okuyorum. Şöyle, programın başlangıç saati 19. Bitene kadar okuluyor mesajlar. Hiçbir mesajı es geçmiyoruz. Bazıları hani ya bizim mesaj okunmadı falan diyorlar ama şimdi programın o saatinde denk gelmemiş olabilirsiniz. O saatte belki radyonuz açık değildi. O saatte başka bir şeyle meşgul oldunuz. Bir telefon geldi, işte ne bileyim, başka bir şey. Bir an radyodan koptunuz, o esnada okundu. Kendiniz duymadığınız zaman hani okunmuyor demeyin. Bütün mesajları tek tek okuyorum, bilginiz olsun. Programda saat 19'da başlıyor, 19.30 gibi mesajları okumaya başlıyorum. Artık bitene kadar devam ediyor, bilginiz olsun. Ben T1, B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalı, C11'de yatan iki gözüm. Sen hiçbir şeye takılma. Su akar yolunu bulur. Sen sağlığına dikkat et. Ozan'ın da selamları var. Allah'a emanet ol. Güllü'den bir şarkı. Sana armağan olsun demiş. Merhaba abi, iyi yayınlar. Sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Gözümle gördüğüm değil, gönlümde kördüğümsün. Çözmeye niyetim yok. Sen benim ömürlüğümsün. Abi her şeyim Şakir Söylemez için senden, başkasını seven delidir çalar mısın demiş. Devam edelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aslan kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı. Bayram Çakarlı. Deniz Çakarlı. Deniz Çakarlı. Umut Çakarlı. Kadir Çakarlı. Murat Küçükbaş. Eyüp Amarat. Doğukan Vural. Vahap Aksoy. Gökhan Çalışkan. Belen Çelink. Osman Kara Kalak. Baran Can Akalık. Mustafa Can Sunan. Berkay Çelebi. Mustafa Ateş. Fırat Çelenk. Veli Çelenk. Boran Baran. Burak Baran. Berkant Baran. İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Ümit Yarız, Ahmet Çıntan, Keko Fırat Öztaşdelen, Volkan Kızılyel, Bilal Yavuzer, Can kardeşim Fatih. Devam edelim bakalım. Değerli dostlar, Samet Akbulut, Savaş Aktaş, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Ömür Oturak, Fatih Baran, Mahmut Tütüncü, Ali Arap Aslan, yani Sohres, Barış Okava, Tolga Yıldız, Efecan Kelce, Doruk Üstün, hepinize selam olsun. Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı demiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Öncelikle dayılarım Kadir Asateş, Kurtuluş Çakarlı, abim Fırat Çağrıbeke, Mehmet Nesip Ataş, Olcay Yer Yılmaz, akabinde kardeşlerim Agit Kayaalp, Boran Baran, Burak Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Boran Can Akalık, Doğan Karakuş, hepinize bin selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Selamünaleyküm, ben T1 B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Öncelikle dayılarım Kadir Asateş, Kurtuluş Çakarlı, abim Fırat Çağırbek'e, Mehmet Nesip Ataş, Olcay Yer Yılmaz, akabinde kardeşlerim Agit Yiğit Kayaalp, Boran Baran, Burak Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Boran Can Akalık, Doğan Karakoş, hepinize bin selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Evet, devam ediyoruz.

T4B7'den Bozyakalı Bekir direkt radyo başına. Ablam, bugün senin doğum günün, ne seversin doğum gününü kutlamayı, nice mutlu yaşlara, seni çok seviyorum, herkesin selamı var, öpüyorum. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Açık cezaevinde yatmakta olan Batuhan Seymaner, Torbalı Açık'ta bulunan abim Gökhan Seymaner ve kadın kapalıda yatan teyzem Tülay Karakentli ve yeğenlerim küçük Tülay, Zehra Yüksel, Melahat geldi güzel, geldici güzel annem parçası armağan olsun onlara demiş. Buca'dan selamlar, iyi yayınlar. Şakran Açık cezaevinde olan bir tanem Batuhan Seymaner için Gökhan Namlı'dan bugün seni görmem lazım parçasını çalarsanız sevinirim. Canımın içi, seni çok özledim. Kalbim her zaman seninle, seni çok ama çok seviyorum. Elbet bir gün aslan kocam. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, doğum günümü kutlayan tüm abi kardeşlerime teşekkür ederim. Cansınız. Ayrıca kadın kapalıdaki İrem Erdemir, teşekkür ederim canım benim. Çalan en güzel şarkılar senindir. Ayrıca Ruşen Akyıldız ablama sevgiler. Öncelikle selamın aleyküm. Aleyküm selam, ben Kemal Paşa'dan Azat Ürün. Buradan senin aracılığınla bir nolda bulunan reisim Erkan Ürün'e selam olsun. Akabinde bulunan 3 nolu T tipinde bulunan değerli abilerim Fırat Özpolat, Azat Demirhan, Armağan Eleftoz'a selam olsun. Bu değerlerime Uygar Doğanay'dan yaralarımı armağan ediyorum. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kemal Paşa'dan Azat Ürün. Buradan senin aracılığınla bir nolda bulunan reisim Erkan Ürün'e selam olsun. Akabinde sofrasını paylaştığı büyüklerime selam olsun. Abi beni merak etme. Denetime saldılar. Ev hapsim var. Rahat durmaya çalışıyorum. Buralar bıraktığın düzende. Seni önce Rabbime, sonra aynada gördüğün delikanlıya emanet ediyorum. Elbet bir gün Ekocan. Menemen Ağa 15 koğuşu. Hızır Mücahit Amak, hayatımın anlamı sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Ömrüm, mektup geldi. Ara, sana bir şey söyleyeceğim. Salı günü geleceğim, haberin olsun. Allah'a emanet ol, iyi geceler sol yanım.

Selamünaleyküm abi, ben T2A19'dan Ozan Ahmet Kartal ve Kürt Aydın. T1C8'de olan canımız kanımız Resul Kartal. Selamlar, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak demiş. Selamünaleyküm Özgür abi, aleyküm selam. T1C8'den Resul Kartal. T2'de bulunan değerlerim Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın, Ozan Ahmet Kartal, İsmail Soylu, Uğur Albay, Yiğit Fırtına, Sefa Aral, Volkan Kocak, Ecevit Aras ve ismini yazamadığım bütün A19'a selamlar olsun. Ayrıca T2'de olan kardeşim Yiğit Pasin'e selam olsun. Özgür abi, mesajımı bu sözle bitirmek istiyorum. Hayat radyo gibidir. Karşına çıkan her insanı sevemezsin. Ben Resul Kartal.

Bence 13 kuruşundan Buse Erol, namı değer sürgün kader, birliği yaptığım değerlerim, namı değer Nazlı Taşyurt, Keles Eso için Ali Kınık'tan Kralına Çatarım şarkısını istiyorum. Abi geceye bizden bir söz bırakıyorum. Aslan saldırmaya kalktı mı ne sürüyü takar ne de sürünün liderini. Biz sırtımızı kimseye yaslamadık, yaslayanlar düşünsün. Selamünaleyküm abi, Müslüm Kömürcüoğlu ben. T2C14'te bulunan Gökhan abime çok çok selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Yüce Allah bütün kader mahkumlarına ve ailelerine sabır versin inşallah. Amin diyelim kardeşim. Selamünaleyküm abi, Müslüm Kömürcüoğlu ben. Şakran'da bulunan Fırat Çelik dostuma Serdar Özcan abime çok çok selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Sabır diliyorum Yüce Allah bir an önce ailelerine kavuşmayı nasip etsin inşallah. Bütün kader mahkumlarına ve değerli ailelerine sabırlar diliyorum demiş. Bir şarkı arası verip devam edelim.

Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi 39-69 mesajlarına ara verip WhatsApp'taki mesajlarımıza şöyle bir göz atacağız. Bakalım kimler neler göndermiş. Hemen şöyle bir bakalım. Bunu okumuştuk zaten. İyi akşamlar. Abi, şakranda yatan ruhumun yarısı, yuvam olan kocam Şakir. Sensizlik en çok da geceleri ağır geliyor. Her gün seni biraz daha fazla özlüyorum. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum ve seni hasrette bekleyen karın Zeynep. Evet.

Şimdi gelen mesajlar var. İşte ben elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Tabii benim burada olmam çok memnun etmiyor. Ben farkındayım ama bir gün daha sabredin. Sevgili Murat abi okusun. Böyle bazen görüyorum sistemli mesajlar. Canınız sağ olsun, ne yapalım. Biraz daha bekleyelim o zaman, bu mesajlar beklesin. Birazdan Allah nasip ederse okuruz. İnşallah. Hadi bakalım.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Sevgili dostlar, birazdan mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. 39-69 ve WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajlar. Mesajlar geldikçe ben okuyorum zaten. Bazı mesajlar saat gece 12'den sonra falan geliyor. O saatte ben canlı yayında değilim. Murat abinin kayıt mesajları giriyor. Dolayısıyla onları okuyabilme şansım yok. O yüzden 12'ye kadar olan, daha doğrusu 11-23'e kadar gelen mesajların hepsini okuyorum. Yarın sevgili Murat abi sizlerle birlikte bu eziyet bitecek sizin için. Ya benim için sıkıntı yok da herkesin istediği şarkı, mesaj ne gerekiyorsa zaten Murat abi yapacaktır.

Evet sevgili dostlar devam edelim. Ben Şakran T4A13'te yatan Çay Mahalle'den Yiğitcan Avcı, Emrah Al abime Ahmet Aslan'dan Hüryan Geldim şarkısını armağan ediyorum. Yusuf Güney, Sibel Güney radyo başına bu mutlu gününüzde Güney Önel küçük aileleri tebrik eder, mutluluklar dileriz, Allah mesut bahtiyar etsin demiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celömen. Kıymetliler Engin Afşar, Fırat Çelenk, Hasan Mahsun Aydemir, Erhan Tekel Sidar, Erol Uğur Bingöl, Uğur Savcı, Fırat Hüseyin Coşkun kardeşlerim, Berkat Baran ve Boran Baran, Burak Can Baran, Veli Çelenk ve cezasını şerefiyle infaz eden tüm abi dostlarıma selam olsun. Ben T1B4'ten Celömen. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B14'ten Celal Eken yani Celömen ve Serhat Bozdaş. Radyo başındaki tüm dostlara ve yokluğumuzda arkamızdan film çevirenlere selam olsun. Demir parmaklıklar bedeni esir alır, deli yüreği değil. Bizim gölgemiz bile bazılarına ağır gelirken yokluğumuzda bayram edenler erkenden sevinmesin. Günler geçer, kapılır açılır, bu aslanlar geri döner. Gerçek dostlara selam olsun. Celömen ve Serhat Bozdaş. Dört duvar arasında gün sayıyoruz diye bittiğimizi sananlar varmış. Aslanın sessizliği fırtınanın habercisidir. Biz buradayız, kafamız dik, sabrımız çelik. Günü gelecek, devran dönecek. O yarım kalan hesaplar elbet görülecek. Dışarıdaki tüm as kardeşlerime selam olsun. T4B4'ten Celömen, Serhat Bozdaş. Devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen abim, Murat Öztaş Delen, Namı Değer Keko, Soner, Meç Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namı Değer Direş, Kürşat Yedibaba, Tamer Kaşıkçı, Barış Alınterim, dostum Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Şahin Eliş, Sercan Eken, Aslan kardeşim Gökhan Karakuş, Şakran T2A10'da yatan aslan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Salman, bu değerlilere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas İdar, Erol, T3A13'te yatan abim Mustafa Turan, Namı Değer Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezifak, Hasan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Selman. Bu değerlere bin selam olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol ve T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydoğan, Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Salman, bu değerlere bin selam olsun demiş. Mardin Nusaybin, Mehmet Kaplan, Rıdvan Akat demiş. Bir de şiir var. Demir kapılar kapansa da umut kilit tutmaz hiçbir zaman. Dört duvar sessiz olabilir ama yürek susmaz hiçbir an. Geceler uzun, yollar uzak, hasret çöker ince ince. Bir selam, bir dua yeter bazen, güç verir insana gizlice. Takvim yaprakları düşse de sabır en büyük yoldaştır. Her karanlık gecenin sonunda doğan güneş umut taşır. Özgürlük bir gün kapıyı çalar, bekleyen gönül buna inanır. Çünkü en sağlam zincir bile sabır ve umut.

karşısında kırılır. Selamlar, aleyküm, iyi yayınlar, aleyküm selam. Buca kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanival Çelik. Ahmet Kaya'dan Korkarım şarkısı aslan babama gelsin. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Seni çok seven biricik kızın Arya. Selamlar aleyküm abi, aleyküm selam. Ben Buca F tipinden Kanival Çelik. Tüm hapishanelerdeki dost abi ve kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan bir şarkı, herkese armağan olsun.

Koca dağım kurtuluşum. Madem milyarlarca ihtimali varken rastladık birbirimize. Kal böyle, değişme, gitme, bitme. Yaşlan benimle. Seni çok seviyorum sevgilim. Gökçe çiçek çakarlı. Kurtuluşum, aşk insanın hayatı boyunca yaşamadığı, ilk defa yaşanılan bir duygudur. Bu, eğer birine aşıksan sevdiğini gördüğünde kalbinde bir heyecan basar derlerdi, inanmazdım. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata, sevdiğim. İyikilerimin tek sebebi Gökçe Çiçek Çakarlı. Sakal.

Selamünaleyküm, ben A5 Koğuşu'ndan Esen Çalışkan, Kader Birliği yaptığım dostlarım, can kardeşim Hayriye Seher, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, yarım akıllı Şiko, Belgin, Durak Nezahat, Resimci. Geceye bir söz bırakıyorum, iki arada bir derede kalmadı hiç gözüm, ya sevdim ya sildim. Selam abi, ben A5 Koğuşu'ndan Esen Çalışkan, benim güzel dostlarım Hayriye Seyyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Aslan Kardeşim, Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Diyarbakırlı Şiko, Zuhal Aksır, C14'teki canlarım Ezel Özalp, Nazan Demir, Hansıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz, geceye sözüm son sözü mahşere bıraktık, nasıl olsa toplantıya herkes katılacak, Allah var gam yok.

İyi yayınlar. Duruşunda asalet olan güzeller güzeli can parçam Beyza Özkan. Annem, doyasıya sarılamadım sana. Zaman senleyken çok çabuk geçiyor. Aşkım, o mis kokunu az da olsa çektim içime. Can içim, biz oturuyoruz ablam babanla, çok öpüyorlar onlar da seni. Allah'a emanet ol güzel kızım. Canım, gözümün nuru Beyza'm. Annem, senin o güzel gülüşünü, gözlerini, sesini, sana ait her şeyi çok seviyorum. Can içim, bu gece sana Onur Akın'dan Geceyi Sana Yazdım şarkısını armağan ediyorum. Dünyam benim, iyi geceler.

0: Selamünaleyküm, ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlboğa, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle hayırlı yayınlar. Karanlık. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden, Bayraklı'dan, Dersim'den dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azizcan Yatbaz, Şevket Bazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Taşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle hayırlı yayınlar.
1: Sorulur karanlık sebebim.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşakran, T2C14'te yatan canım kardeşim Celal Çetin, kuzenlerin Fatih ve Enes'ten selamlar. Can dost, can kardeş, az kaldı, sabır. Beklenensin, özlenen ve sevilensin, unutma. Ha elbet bir gün Celom, dostlarının da selam var, çok demiş.
1: Sorulur karanlık sebebi.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadir Sürer, T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer ve Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mercan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlham Özdemir. Babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletirim, büyüklerimin ellerinden öperim. T3'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Ali Sürer, Menemen kurumunda olan amcam Mazlum Sürer'e hepsine selamlarımı yollar, hepsinin ellerinden öperim. Erdoğan Güneş, umudunuz olsun, elbet bitecek bu zorlu günler. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz, saygılarımla. Selamünaleyküm, ben Faruk Alan, aleykümselam. T4A17'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T2B17'de yatmakta dayın Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar, Allah'a emanet olun, yakın zamanda görüşmek üzere. Selamünaleyküm, ben Fırat Tan, T4A7'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler, yakın zamanda görüşeceğiz. Aslan'a kilit vurulmaz abim, gözlerinden öperim, Allah'a emanet ol demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam abi, ben Vedat Aykanat, Şakran T4A17'de yatan Ahmet Alan, radyo başına. Abim selamünaleyküm, iyisindir inşallah. Sen ve arkadaşların, bizler iyi olmaya çalışıyoruz ama yokluğun bizi de yaralamıyor değil. Özlüyoruz ama aklın kalmasın, burada dimdik ayakta bekliyoruz. Seni seviyorum, Allah'a emanetsin. Ahmet Alan ve T2B17'de yatmakta olan Haşmet Yavuz ve dostlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: ты очень гордишься.
1: Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, namı değer Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cixmuro, Onur Camgöz, Ali Kobingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alparslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadığım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna sizi seven, sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları size armağan olsun. T1A3'te olan sol yanım Onur Sevinç. Yan yana olamasak bile kalbim her zaman seninle beraber, her şeyim. Allah'ın izniyle az kaldı özgür olacağın günlere. Sabır bizim için en büyük dayanak. Elbet o güneş bizim için de doğacak, her şeyim. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısı sana gelsin. Dönme böyle dev his. Şarkıları sıralamaya çalışıyorum. Arada inşallah çalacağım. Yorgun.

0: Ben T2C, ondan Mehmet Topçu, buradan beraber kader birliği yaptığım Alican Coşkun, Volkan Vural, Sidal Oral, Muhittin Oral, Yunus Akça Koca, Umutcan Akbaba, ayrı koğuşlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, Baran Çelik, Okan Yavuz, Muhammed Emin Subaşı, hepsine bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. T2B18'de yatmakta olan aslan sevgili Mehmet Ali, dört duvar almış seni, hasret almış, biz birbirimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi o hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden öpüyorum. Ölüm olmadığı sürece umut hep vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun kurban olduğum. Rabbime emanet ol aslanım, elbet bir gün.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.
0: Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına, canımın içi hiçbir şeyin moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günlerde bitecek, her zaman dualarımdasın. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol. Emirhan'ım, gözlerinden öperim. Selam Murat abim, ben Ayşe Söylemez. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir Söylemez. Rabbim seni kurtarsın. Rabbim kardeşimi ve tüm şerefli kader mahkumlarını inşallah kurtarsın. Çok özledim, sevmeye doyamadığım, hasret kaldım sana. Annem serçe kadar, yüreğim gökyüzü kadar acısı ve özlemi var. Bir dakika çıkmıyorsun aklımdan. İyi ki uyku var, yoksa delireceğim dünyaya. Sözüm olsun ki yarın yanında bir tane insan bırakmayacağım. Abicim, bizim bir şarkımız vardı demiş, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4'te yatan değerli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcım, seni çok özledik, inşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürdağ, dostum Asim Cinoğlu ve eniştem Emir Pehlivanoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalbucu, Orhan Kalbucu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime ve ismini sayamadığım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizi seven yeğeniniz, kardeşiniz Yasin Karabalık.
2: Tutundum sen sesine, tenine tutundum. Çaktım ateşi sesime.
0: Hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis ağa, nasılsın? İnşallah iyisindir kurban olduğum. Ben seni çok özledim ama Allah büyük, inşallah. Keşke dün gelenin gözü kulağı ben olsaydım ama olsun, sen iyi ol yeter bana. Kalbi güzel, yüreği güzel adam, senin o gülüşüne kurban olurum. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler ömrüm, hasretim Halis ağam. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işler güçler, çocuklar evdeler. Senin bana verdiğin belgeyi bulamadım, tekrar bakacağım. Numarasını abinin kızına verdim, o da bakacaktı. Ayşeler eşyaları geldi. Onlar da pazar gibi gelecekler. Kızı resim kursuna götüreceğim. Koşturmaca devam. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
2: Sana koştum iklimler boyu.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ecesoy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay

Sanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Anlı, Mert Koç, Menderes'i Onur Ahmet, Can Yelbiz, Teoman Şehit, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çalı, Muhammed Can Mutlu. Bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanettir. Sana... Selamun aleyküm, aleyküm selam. Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur, başta Şakran 4 nolu'da bulunan babam Can Batur, 1 nolu'da bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, 1 nolu'da bulunan kardeşim Cezo, Sedat Çalışkan, 3 nolu'da bulunan dostum Osman, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale, Sinan Dağ, Dede, Barış Kurtuldu, Yıldızlı, Muro, Hasan Berke Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren, ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun.

Selamünaleyküm abi, ben T3B3'ten Ersoy Dönmez. Öncelikle koğuşumla değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, abim Beko Zengin, Mustafa Başar Grover, diğer Erüş, Urfalı Yunus Ziyanak, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Mertcan Yücel, Baran Göl ve Nizo Çelik, akabinde başka kurumlarda yatmakta olan dostum Mustafa Doğan Aktaş'a selam ederim. Mektubuna dönüş yaptım en kısa zamanda. Elinde kardeşim, kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye sözüm, haine merhamet eden mazluma ihanet eder.

Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben T3B3'ten Aktepeli Sadun Şimşek, namı diğer Sansar. Öncelikle Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Hakan, özür dilerim, Baran Göl, Mert Çolma Bey, mahalle çocukları Urfalı Yunus, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Diğer Erüş, T4'te bulunan can dostum Baran Çelik, T2'de bulunan Aslan amcam, İbrahim Boyatlı, değerli büyüğüm Ekrem Birlik, Aslan kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Ayalçın, Onur Kazan, bu değerlere selam ederim. Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz. Geceye sözümdür, hayırlı yayınlar. Aktepeli Sadun Şimşek. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B3'ten Ayrancılar'dan Urfalı Yunus Yanak. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Beko Zengin, Ersoy Dönmez, Mustafa Yaşar, Mustafa Başar Grover, Baran Göl, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek ve başka kurumlarda yatmakta olan reis amcam İbrahim Boyatlı'ya ve tüm Ayrancılar çocuklarına selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Bu da geceye sözümdür. Solmadan gel artık. Ben C13 koğuşundan tahliye olan Sedef Uçar, değerli Merve Alkan, Kraliçem Gamze Şahin, Can Parçam, Esra Erciyes, kardeşim Sibel Güney, Gönül Akça Antalyalı, Özlem Ispartalı, Nazire Çalışçı, Ayça Pınar Ogüç'e, Ahmet Kaya'nın bütün şarkıları armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Kapalı B3'te bulunan bu canın en güzeli Melo, sen benim nefesim, kalbimin en derininin sahibisin kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında, biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Öncelikle selamünaleyküm abim, aleykümselam. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş, başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem, Can Değer, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dündar, Polat Utar, Hakan Kömücü'ye selam olsun. Geceye bir söz bırakırım, yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim?

Evet, devam edelim mesajlara. Merhaba abi, ben 3 nolu'dan Savaş Aktaş, 2 nolu A2 koğuşundaki yeğenim Samet Baran Demir'e sesleniyorum. Dayıcım nasılsın, iyi misin? Sana telefon görüşü yazdım ve mektup da yazdım. İnşallah bu hafta seninle görüşürüz. A2 koğuşundaki abi kardeşlerime sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir size emanet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Savaş Aktaş. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben 3 nolu'dan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak. Aynı koğuştaki abilerim başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Deli Hakan ve kardeşleri Umut Zor Bilmez, Bedri Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Bahatur, Atilla Okul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun sakarı Kaan Yıldız ve namı diğer Tony olmak üzere bu değerlere selamlar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça kul bela görmez, hak yazmadıkça. Ömür Oturak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben 3 noldan Ömür Oturak, başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Bahatur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Sallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çinele tipinde beni tanıyan bu değerlere selamlar. Geceye bir sözde bizden. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam. Ömür Oturak şarkımız demiş. Eyvallah. Abi ben 3 nolu'dan Savaş Aktaş, 2 nolu'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir ve koğuşunda bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar ve beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir, gözlerinden öperim dayım Savaş Aktaş. Merhaba, ben Emir T3'te Ramazan Altın Park, Muhammed Ali Altın Park. Buradan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Merhaba, ben Aziz T3'ten Ramazan Altın Park, Muhammed Ali Altın Park, Ekrem Birlik, Köylü Murat Çınar Birlik ve Ömür ailelerime ve Ahmet Kort'a buradan selamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, T1'de bulunan oğlum Can Parçam Cesur Bayhan'ı radyo başına çağırır mısınız? Kurban olduğum İlk göz ağrım, umudu veren Allah, ümit ettiren de Allah. O vakit ümitsizlik yok. Bu zor günlerde geçecek. Biz çok fırtınalar atlattık Allah'ın izniyle. Bu kötü günleri de atlatacağız. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Merhaba, iyi yayınlar. Geceniz güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, yani Kürt Hülya. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kalbi samimi olanın yoluna er ya da geç güneş doğar. Allah iyi niyetle çabalayan hiçbir kalbin yolunu şaşırtmaz. Güzel güneşli günler gelecek elbet. T1'de olan aslan yeğenim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Ben B1 koğuşundan Ayla Özgürtsel, T2 C1'de yatmakta olan eşim ve suç ortağım Berk Tunçay. Başımı göğsüne bir yaslasam tüm derdim geride kalacak. Müslüm Gürses'ten bir ömür yetmez ki ömrüme gelsin. Dadaş Furkan

Özen ve Emre Tomruk başta olmak üzere tüm C1'e selamlar. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan sevgili Mert Çulha radyo başına. Aşkım canım Mert'im, dün akşam İzmir'e geldim, annemin istedikleri vardı, onları almaya çıktım, Bornova'ya gittim geldim, Peri'yi tıraşa götürecektim, yarına kaldı. Dün akşam annenle babam beni otogardan aldılar, gece 1'de İzmir'deydim, merak etme işlerimi halledip eve geldim, seni çok seviyorum hayatımın anlamı, Allah'a emanet olun. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan ömrüm dünya Mert Çulha. Radyo başına. Evimizdeyim ama inan bana bu ev sensiz hiç ev gibi değil. Kapıyı açtım, an gözüm seni aradı. Sanki birazdan odadan çıkıp bana gülümseyecekmişsin gibi bekledim. Her köşede sen varsın ama sana dokunamamak insanın canını acıtıyormuş. Yarın seni göreceğim için içimde tarifsiz bir heyecan var. Ama seni yine orada bırakıp dönecek olmanın ağırlığı mahvediyor. Seni her zaman sabrım ve sevgimle bekliyorum. Bir tanem kavuşacağımız günler çok yakın.

Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum Aksel, evde her şey yerinde ama sensiz hiçbir şey eskisi gibi değil. Çayın tadı da eksik, sofranın neşesi de. Yine de biliyorum sabreden sonunda kavuşur. Sen yeter ki yüreğini ferah tut. Seni her gün dualarıma emanet ediyorum. Allah seni korusun. Seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Özgür abi. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. İçimdeki özlem her gün büyüyor ama umudum hiç azalmıyor. Her doğanda adın var. Sabret bir tanem. Bugünler de geçecek. Bir kalp bir kere sever ve benim kalbim sonsuza kadar seninle. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen çıktığında daha iyi olacağım. Dün sağ olsun Özgür abi şarkıyı açtı. Umarım dinlemişsindir. Yarın zaten konuşuruz. Görüşe geleceğim. Dakikanı yoksa boşuna harcama. Hafta sonu kullanırız. Sabah erkenden geleceğim. Allah'a emanet ol demiş. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem nasılsın, iyi misin? Mesafeler bizi ayırsa da sevgim hiç eksilmiyor. Umudumuzu hiç kaybetmeden kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan biricik sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Hayatım seni o kadar çok özlüyorum ki bunu kelimelerle anlatmak zor. Her gün aklımdasın. Her şey bana seni hatırlatıyor. Tek dileğim bir an önce sana kavuşabilmek. Sen yeter ki güçlü ol. Ben hep buradayım ve seni bekliyorum. Kendine çok iyi bak, olur mu? Seni çok seviyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bence 8'den direkt Karakaya, değerlim Fırat Çelenk, pencerem en güzel yarınlara açılıyor artık. Dumanı tütüyor hayallerimdeki evin her odasında yankılanıyor. Huzurlu sesin şehrinde çıkmaz sokakları bile sana çıkıyor artık. Dünyanın tüm mutlulukları seninle omuzlarımda. Şimdi iyi ki varsın can dostum Mine Ekitmen, Rafet Kale'ye kardeşime mutluluklar. Çilem Demir, Elif Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ülvi Yavçar, tüm güzel şarkılar bizlere gelsin. İyi akşamlar, selamlar olsun. Kızım Elif Bozkurt. Annem özlemekten, beklemekten yorulur mu? Vallahi yoruldum ama bu sefer doğum gününde beraber olacağız, emin ol. Bugün hep dışarıdaydık. Bazen tel kullanmadık. Aradım mı bilemedim. Akşam badana yapacağız. Yukarı daireye taşınacağım. Kapıları değiştiriyoruz. Mutfağa 10 gün bayağı yoğun olacağız. Allah'tan yukarıya eşyaları çıkartmayacağım. Kapalı balkona Mustafa'ya oda yapacağız. İki evi de kullanacağız bakalım ama senin doğum gününde müjdeler gelsin artık. Selamlar, aleyküm aleyküm selam. Abi ben T4A17'den Fikret Dost. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ahmet Erez, Muhammed Yenigün, Diğer Yurteri, Kadir Yurteri, Mustafa Karabıyık, Remzi Şahin, Yılmaz Serdar, Ateş Serdal, Çelik Doğan, Güçer, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Yürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Tür, Bağlar Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatan Sinan dosta da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıncından keskindir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulunduğum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Remzi Şahin, Yılmaz Serdar, Ateş Serdal, Çelik Diğer, Yurteri, Berkant Bulut, Baver Başkan ve Benemen'de yatan Sinan Dost ve bu canlara selam olsun. Müslüm Baba'dan bir şarkı.

Selamünaleyküm, aleyküm selam abi, ben T4A17 koğuşundan Batuhan Çinli. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süs, Agit Yürey, Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm abi, aleyküm selam. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Soyadı gibi dost Fikret Dost, dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Yürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Ece Muti'den Düşme şarkısını istiyoruz demiş. Ben sen yanımdaymışsın gibi yaşamaya devam ediyorum. Seni çok özlüyorum. Canımın içi Nidai Vural. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Fırat Çelenk. Bir bilet geliş, bir bilet gidiş. Herkes aynı yerde buluşacak. Siz ne fazlasınız ne de biz eksik. Geçmişte geçmişte kaldı. Yoklama çekmenize gerek yok. Biz her zaman beklediğiniz yerdeyiz. Ayrıca Can abim, Kurtuluş Şakarlı ve Fatih Bulut Gör Bak şarkısını çalmanı bekliyoruz. Sevgilimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'de ve Veli Çelenk. Buradan senin aracılığınla yanımda bulunan değerli ve kıymetli abilerim Fırat Çelenk ve Kurtuluş Çakarlı'ya Fatih Bulut'tan Gör Bak parçasını armağan ediyorum. Radyo başında bekliyoruz bu isteği. Seviniriz, sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağırbek'e, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Boran Can Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer ve bu canlara bin selam olsun, sana da hayırlı yayınlar olsun demiş. Şarkıyı çalacağız birazdan. Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Mavi.

İş kadın kapalı B11 Betül Duran. Hayatımın kadını senin için senin en güzel makyajın ne biliyor musun? Gülüşünde sakladığın ben. Şunu hiçbir zaman unutma olur mu? Her yaşın bir güzelliği vardır. Ya sen de benim bu yaşımın güzelliğisin. Mavişim Betülü'ne Talha Duru'dan dem parçası armağan olsun. Hastayım sana Mavişim Betülü. Ben Menemence ondan Bayraklı'dan Maviş kadın kapalı B11 Betül Duran. Tribine yandığım, sevdiğim. Ben seni geçmişimde yaşadığım aşkların ustalığıyla değil geride bıraktığım o aşkları silercesine sevdim. Şunu unutma, sen benim gönlümün rahatlığıyla sevdiğimsin. Benim hayatım senin iki kirpinin arasında Mavişin Betülü'ne bir şarkı armağan olsun. Gecen güzel olsun Mavişin Betülü. İyi yayınlar T1. C6'da yatan sevdiğim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel ihtimal, kalbimin seçtiği en doğru yolcusun. Seni sevmek bana verilmiş en güzel hediye. Ben hayatı en güzel haliyle senin gözlerinde buldum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın kurban olduğum. Sen ateş ol, ben yanayım şarkısını en değerlime çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptığım dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere, akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilur, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda koğuşlarda yatan Canlar, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Çintar, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çaki Fehmi, Memoş, Bilen Enes, Yiğiter bu canlara selam eder. Sadık şarkıları armağan ederim demiş. İyi yayınlar T1C6'dan ben Turan Abanuz, 4 nolu C7'de yatan değerli abim Abdullah Gültekin'e selam ederim. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın sana özgürlük getirmesini temenni eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. Selamünaleyküm abi, ben T1C18 koğuşundan Oktay Aktaş. Koğuşumda kader birliği yaptığı Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli Beşir, Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse, 4 nolda Ferhat Aslan, canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen, 2 nolda bulunan dostum, canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağla Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm abi, aleykümselam. T1C18 koğuşundan Soner Demirci, koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak. Ve değerli abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse ve akrabam olan Epektaşoğlu ailesine, amcam ve amcaoğullarıma selam olsun. Kadın koğuşunda yatan yeğenlerim Salih Epektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci ve Doğan İşte de selam olsun. Özgür günler yakındır canlar, geceye bir söz bırakıyorum. Konuma gerek yok, menfaati olan bulur. Selamünaleyküm abi, aleykümselam. T1C18 koğuşundan Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak, aynı koğuşunda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak.

Selam abim, Savaş Aktaş her şeyim. Bizler iyiyiz. Yokluğun dışında çocuk da ben de iyiyim. Yarın nasipse arayacaksın sevgilim. Seni görmeye de az kaldı. 2 hafta sonra yanındayız. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak bizim için Savaş'ım. T2A2'de yatmakta olan Samet Baran Demir, yakışıklı yeğenimiz. Sana da kucak dolusu selamlar olsun paşam. Kendine iyi bak. Annen de bizler de her zaman yanındayız. Samet Baran Demir. Savaş Aktaş, kokunu seviyorum. Mesela o içime çektiğimde kor gibi içimi yakan kokunu. Gözlerini seviyorum. Mesela o bana baktığında ışıl ışıl parlayan gözlerin. Tenini seviyorum. Mesela dokunmaya kıyamadığım, dokunduğumsa ise iliklerime kadar hissettiğim tenin. Seni çok özlüyorum. Tek şansım Savaş Aktaş. T3'te yatan Mert Yıldırım. Canım dakika yok, biz iyiyiz, aklım bizde kalmasın. Çocukları bugün bir dışarıda yemek yedirdim. Hava aldılar, çok sıkılmışlardı. Şimdi babamlara geldik, çay falan içip eve geçeceğim. Kendine dikkat et. Allah'ıma emanet ol Merto.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Canımın içi gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım. Bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücümse evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim kıymetlime bir şarkı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Değerli abim, senin aracılığında ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel, canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı değer Rocky Baby, reisim Sedat Osman Şengel, namı değer Sakız Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik, B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan, 4 nolda bulunan can kardeşim Şeymuz Akan, Ercan Demirdelen can abim, Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya abim, Torbalı'dan Bozo, Çağrı Park, Çınar Kepçe abi, senden rica ediyorum mesaj arasında İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. İyi akşamlar, ben Çimentepe'den Sudenaz, T2 A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e. Canım kocam, seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum. Benden sana İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısı gelsin aslanım.

Beyza Özkan güzelim, nasılsın? Umarım iyisindir. Beni sorarsan iyiyim. Annenle konuştuk. Benim yerimi öp demiştim. Bir dahaki görüş inşallah gelirim. Nehrimin sana çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle. Kendine çok iyi bak aşkım. İyi geceler.

Özkan radyo başına, güzelim ne yapıyorsun, umarım iyisindir, annenle konuştum bugün, selamını aldım, ben de bugün saçlarımı boyattım, kendime gelmeye çalışıyorum. Cumartesi günü gideceğim annenin yanına, pazartesi de mektup atacağım sana, seni çok seviyorum canımın içi, kendine çok iyi bak.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'a yatmakta olan adam gibi adam can kardeşim. Savaş Aktaş'a buradan selamlar olsun. Nasılsın, iyi misin? Bizleri merak etme. Çok şükür her şey yolunda. Dün Rüzgar abi evdeydi. Bayağı muhabbet ettik. Senden çok konuştuk. Seni çok özledik. Fotoğrafları attı bana. Önümüzdeki hafta içi atacağım sana mektubu. İptal ettim. Düzenleyip göndereceğim. Seni çok seviyorum can dostum. Savaş Aktaş, Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül. Kalbindeki en güzel yara. Gözün aydın. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Bazı sözler vardır. Söyleyenlerin ölümüyle bitmezler. Tefo'dan yaşama sebebim ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Son sözüm kaybetme duygusunu. Sevginin her zaman önüne geçen birisini çok seversin ve kaybetmeye çalışırsın. Ya işte o hesap. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C14'ten İbrahim Bilik başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Aşılı Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Serdi Zaylan, Emir Yalçın, bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyüktalaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık. Varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime selam olsun.

0: olsun.
1: Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına aşkım, umarım iyisindir seni. Bakalım. Aşkım umarım iyisindir. Nasıl özlüyorum seni. Konuşabilmek bir nebze olsun rahatlatıyor içimi. Aklında bir şey kalmasın. Sen yanımdaymışsın gibi yaşıyorum. Burada sen kendine dikkat et. İyi ol yeter ki. Yarın eğer hakkın oluyorsa akşam saatlerinde ara. Eğer yoksa cumartesi pazar kullanırsın. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Şakan T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına sonsuza kadar hayatımdaki en güzel şey olmaya devam et sevdiğim. Beni seviyor olman onca şeye rağmen vazgeçemememiz küle dönmüş bahçemde çiçekler açtırıyor. Uzaktasın diye yalnızsın sanma. Sevgim, doğam, yüreğim, her şeyim senin. Seni her şeyden çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şemuz Bulut. Candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci. Zilam Emircan Aydın. Metin Küznek. Sedat Sakız Çiçeği. Çağdaş Epbektaşoğlu. Emre Dal. Mesut Epbektaşoğlu. Yusuf Dal. Harun Baş Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Hepers, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadığım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere.
2: Hak etmedim, hak etmedim.
1: Bizi dipte görmek istiyorlar ama unuttukları bir şey var. Biz zaten oradan geldik. Dibi gördük, orada piştik, orada büyüdük ve şimdi yukarı

tırmanıyoruz adım adım. Yokuş çıkarken susanlara zirvede cevap vereceğiz. Cümlenizi Allah kurtarsın. Ben Ali Ço, T4'te bulunan dostum Hüseyin Tun. Selam ederim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Abi hayırlı akşamlar. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir radyo başına. Anneciğim amcamla konuştum. Herkes gereken desteği vermek için yola koyuldu. Sen sabırla duruşma gününü bekle artık. Her şey çok güzel olacak. Arkadaşın Emre'nin, Arif'in, Adan'ın sana çok selamları var. Hayırlı akşamlar. T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş. Nasılsın canımın içi? İyisin. Kalbi kendi güzel. Eşin sağ olsun hep arıyor, soruyor seninle. Onunla gurur duyuyorum. T2A2'de yatan yeğenin Samet Baran Demir sana emanet. Size çok sizi çok seviyorum. Selamlar, ben Ceren Aktaş. Başta T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir için, sonra da T3G9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş. Sabırla günlerinin geçmelerini diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun. Dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm mahkumlarımıza gelsin. Çocukların eşin bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım yeğenim Baran sana emanet. Savaş'ımın ismiyle destekçisi olan Göktuğ kardeşimize de selam ve sabırlar.

Öncelikle selamünaleyküm abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalle'den Samet Kırtdişçioğlu, namı diğer Cio. Kader Birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kurucay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Semen, Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Armandalı'dan Görkem Sarı, Tanser Süngü, Oğulcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ula. Bu abi ve kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Ben Cio. Birnoğlu'da yatan babam Mahmut Kırtdişçioğlu, Mardinli Mahmut, eniştem abim Sebahattin Yıldırım, Emre Bakkaç, Ciğer, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmazsak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İslamboğa, Mehtaplı Tanju Koca, Kesper. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Cio. Devam edelim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, derdi veren Allah dermanı da verir. Ömrüm yoluna kurban olsun, sabırla beklediğim en güzel yarınımsın. Her şey imtihandır. Allah büyük, bitecek bu zorlu günler. Sen nelerin üstesinden geldin, bunun da geleceksin Allah'ın izniyle. Sabrın sonu selamet. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, her şey bir gün güzel olacak. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. En kısa zamanda yanımdasın canımın içi. Kalbim hep seninle. Sen aslansın, çocuklarımın yakışıklı babası. Avukatla konuştum, her şey iyi. Kendine iyi bak canım kocam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Şamdibili Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Sahret, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Muratcan Pak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolli'ye bin selam eder ve bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara da selam edelim. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun'u radyo başına çağırır mısın? Canım karım, sen benim her şeyimsin. Sen benim söylenmeyen sözlerim, sen benim unutamadığım ilklerim, sen benim içmediğim kadehim, sen benim göz açıp kapadığım, gönül verip sevdiğim, alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez. Gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez. Ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun.

Selamünaleyküm abi, ben Müçnoğlu B9'dan Belsan Polat. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahraman, Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağır'dan, Ömer Elmastaş, bu değerli insanlara Belsan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan bir şarkı. Ben Müçnoğlu B9'dan Belsan Polat, selamünaleyküm. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz, başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, ostarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzi Can, Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Mire Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Belsan Polat, geceye bir söz bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. Şakran T3B9'da kalan Belsan Polat'a selam göndermek istiyorum. Hastalıkta da sağlıkta da iyi günde en zor gününde yanında olmayı seçtim. Aramıza duvarlar girse de verdiğim söz değişmez. Sen nefes aldığım sürece yanında duran kalp hep benimkisi olacak demiş.

İzmir Şakran'da yatmakta olan canım annem Sevcan Baran. Seni çok seviyorum, özlemle bekliyorum. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Sevgilerimle Sıla Baran. İyi akşamlar lider. Şakran kapalı T2 koğuş B11'de olan erkek arkadaşım Halil Köse. Belki de bunu söylemek kolay değil ama kalbim ne kadar kırılmış olsa da seni sevmekten vazgeçmedi. Yaşananları unutmadığım, hala canımı acıtan şeyler var. Seni affettiğimi söyleyemem çünkü içimde kapanmayan yaralar var. Lütfen umudunu kaybetme. Sakın kendini yalnız hissetme. Bu demir kapıları sonsuza kadar kapanmayacak. Elinden geleni yapıyorum çıkabilmen için. O güne kadar güçlü ol, sabret ve kendini bırakma. Ben burada seni düşünüyorum, senin için dua ediyorum. Her gece gökyüzüne, yıldızlara baktığımda aklımdan geçen ilk kişi sensin. Seni seviyorum, seni bekliyorum. Senden tek istediğim şey umudunu asla kaybetmemen. Çünkü dışarıda seni düşünen, seni seven bir kadın ve ailem var. Bugünler geçecek, sabret. Seni çok seven Sena.

Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben Hakkı Beydilli, reisim Mete Beydilli, aslan kardeşim Metecan Beydilli. Özgür günler yakın. Her zaman nazarla arkanızdayız. Sizi seviyorum krallar. Benden pederim Mete Beydilli'ye Etkin'den bir şarkı. Selamünaleyküm abi. Ben Nazar Beydilli, hanım ağam Canan Beydilli, benim güzellik vakkolarım Nuran Gökçen, Ebru Gezer, İrem Erdemir olmak üzere geceye bir söz bırakıyorum. Bizim adımızın geçtiği yerde sizin şahınızın sizin şansınız kalmaz. Asaletli kadınlara göz odan bacımın asaleti armağan olsun. B3'te yatan Necda Koçak, anam canım ciğerim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Bir haftadır canım çok sıkılıyordu ama seni görmem iyi oldu. Yine de duygularımı belli edemedim, sen biliyorsun beni. Sana olan sevgimi anlarsın beni ciğerim. Seni çok seviyorum, aman diyeyim ha, kendinize çok dikkat edin. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Ses gelmese bile yine de görüntülü ara beni. Şakran TK Engin Avşar, ben Elif Naz, evimizin reisi dayım, en kıymetlim, seni çok seviyorum. İnşallah yakın zamanda kavuşacağız demiş. Eyüp de ellerinden öpüyor, Allah emanet ol. Şakran TK Engin Avşar, aslan oğlum, kıymetlim bir tanem, gözümün nuru, seni çok seviyorum. Elbet güneş bize de doğacak. Eski günlerdeki gibi ne yan yana, eski günlerdeki gibi yan yana olacağız. Evimizin reisi, Allah emanet ol. Kendine iyi bak.

Selamünaleyküm abim. Şarkan Kadın Kapalı B3 Kapalı'da B13 koğuşunda olan canım karım Melahat geldiğince güzel. Anne ben İbon, ne yapıyorsun? İyi misin kardeşim? Nasıl? İyidir o da inşallah. Özledim sizi. Biz çok iyiyiz. Kafam bize takılmasın. Özlenen ve beklenensin annem. Nasılsın? İyi misin? Ben İso kardeşim. Nasıl? İyi mi? Sizi çok özledim. Az kaldı. Az daha sabredin anam. Biz iyiyiz. Siz iyi olun yeter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam. Şakran Kadın Kapalı'da B13'te olan canım karım Melahat geldiğince güzel. Meluşum nasıl oldun? Hastalanmışsın inşallah en kısa zamanda iyi olursun. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı sizin olmamanız. İnşallah siz de en kısa zamanda yanımızda olacaksınız. Az daha sabır incim. Nasıl, iyi mi? İnşallah hasta falan değildir. İncim pazartesi kapalı görüşe İsmail'le geleceğim. Kafanı takma, sıkılma. Sizi seviyorum. Allah'a emanet.

0: Selamünaleyküm. T2C12 koğuşunda bulunan bulut över. Mahkemen belli oldu oğlum. 2 Eylül'de mahkemen inşallah. Rabbim hepinizi kurtarsın. Bulut Över'in mesajı. Eylül'ün ikisindeymiş. Bilgin olsun sevgili kardeşim.
1: Her gün kan ağlıyor. Yalnız kaldım.
0: Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran, ailen yanına ailen yarın görüşe gelecek, kursa gitme kanka, ablan aradı beni, önce gelmeyeceğim dediler ama müsaitlermiş, yarın dönmüşler İzmir'e, haberin olsun, yarın görüşe geliyorlar. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran, kanka yarın ablanla selamımı gönderdim, bir şeye ihtiyacın olursa ona söylemen yeterli. Sana güzel bir haberim var kanka, ben sevgilimden ayrıldım, bu habere en çok sen sevineceksin, biliyorum bizi pek yakıştırmıyordun, sevmiyordun enişteni, bundan sonra olursa olur diyenle değil senin için oldur diyenle sana detaylı mektup yazıp anlatacağım, merak etme. Selam Murat abi, ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Anlı Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Ferhat Aslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, yalnız aslanlarsa yalnızlıktan. Selam abi, ben T4 A8'den Feyyaz Besket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Anlı Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Ferhat Aslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbimde ara.

Selamünaleyküm, aleykümselam. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Olcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanboğa, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Selamünaleyküm abi, aleyküm selam. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere. Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kop.

Aspo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanboğa, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler ölümsüzdür.

Sevgilim, eşim telefonlarla ilgili sıkıntıyı öğrenince içim biraz olsun rahatladı. Meğer yaşanan sessizliğin sebebi buymuş. Ben iyiyim, bunu bilmeni istedim. Sadece iki gündür sesini duyamayınca seni çok merak ettim. İnsan bazen sevdiğinin iyi olduğunu bilmeye bile hasret kalıyormuş. Umarım sen de iyisindir. Seni çok özledim. Kendine dikkat et. Seni bekleyen ve her gün dualarında adını anan biri var. Şakircan Palit, A12. Canım.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu cezaevinden Arda Ceran, 1 nolda yatmakta olan aslanım kardeşim Veysel Şimşek, 3 nolu da yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Aso, bunun akabinde Manisa 3 Pınar'da yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Ertunç'a selamlarım bakidir. Sahnesinde avda olduk avcı da, ama avı avcıya götüren köpek asla sokaklar gerçekleri iyi bilir. Allah bize yeter biiznillah. Buca'dan namı değer Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu cezaevinden Arda Ceren, 1 nolda yatmakta olan aslanım kardeşim Veysel Şimşek, 3 nolda yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Aso, bunun akabinde Manisa 3 Pınar'da yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Ertunç'a selamlarım bakidir. Av dolduk avcı da, ama avı avcıya götüren köpek asla olmadık. Sokaklar gerçekleri iyi bilir. Allah bile bize yeter biiznillah. Buca'dan namı değer Tony. Ben T1J17'den Muhammed Sayın, geceye bir sözüm olsun. Ağızdan çıkan söz yaydan fırlayan ok gibidir. Gittiği yerden geri gelmez. En etkili konuşma kısa olandır. Ben T1J17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Dostum Gülşakır radyo başına. İki gözüm nasılsın? İyi olmanı diliyorum. Bütün güzellikler yanında olsun. Kendine iyi bak, seviliyorsun. İstek şarkı Sagopa. Demiş Özgür abi, sana da iyi yayınlar. Bucalı Eray Deniz Oyman. Eyvallah sevgili kardeşim, teşekkür ediyorum. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, Fatih Derindere, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat Dikici, Ahmet Çintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweety, Torbalılı Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilurt, bu camlara selamlarım bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Alevlerde ya. Kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küreş abla, ben Ecrin. Görüşüne gelemiyorum. Seni çok seviyorum. Unutma ki bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Ya. Özlem Hasret sana yıkılmaz dağım demiş. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş, ben Ecrin, seni çok seviyoruz yengecim, her zaman arkandayız, Allah'ın izniyle tez vakitte yanımızda olun inşallah, size güzel bir eser armağanımız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, mesajları okumaya devam. Ya.

0: gittim ya. Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası

sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

T3B9'daki eşim Asil Er. Umarım keyfin yerindedir. Bizler burada seni hasretle bekliyoruz. İçeride hiçbir şey canını sıkmasın. Moralini hep yüksek tut. Bir ihtiyacın olursa bana mutlaka söyle. Bizi hiç merak etme. Biz çok iyiyiz. Bugün sesini duyamayınca seni düşündüm. Yarın kıyafetlerini aldıktan sonra beni ararsın. Sesini duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Oğlun seni çok seviyor. Biz de seni çok seviyoruz.

T3B9'da bulunan kardeşim, canım Asil'im, bu mesaj sana kocaman bir selam ve sevgimizi getirsin. Bil ki yalnız değilsin. Seni seven, merak eden ve bekleyen bir ailem var. İnşallah yakında kavuşacağız. Yüzünün güldüğü, içinin huzur bulduğu günler gelecek. Her daim arkandayız. Karabağlar Yiğit ailesi.

B'de koşundan Melike Baran, anneme kısa bir söz bırakmak istiyorum. İçimde anlatamadığım kocaman bir özlem var. Sensiz hiçbir şey eskisi gibi değil. Her gün seni düşünüyor, sana kavuşacağım günü hayal ediyorum. Ne olur güçlü kal, çünkü ben seni çok seviyorum ve sana sımsıkı sarılacağım günü bekliyorum. Özlemim ve hasretimle seni annem. Metin Işık Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Metin Işık Aydan güzel şarkısı armağan olsun. B7 koğuşundan Melike Baran'a kısa bir söz bırakmak istiyorum. Her gece seni düşünerek uyuyorum. Her sabah seni özleyerek uyanıyorum. Sensiz geçen günler bana çok ağır geliyor. Bazen sadece sesini duymak, bana iyiyim demeni duymak için neler vermezdim diye düşünüyorum. İçimden sana sarılmaya bekleyen kocaman bir özlem var. Sen güçlü olmaya çalışırken ben de güçlü olmaya çalışıyorum. Ama sensizlik ikimize de çok zor geliyor. Allah emanet.

Selam abi. Ben Kürt kızı Menemence 10 koğuşunda yatmakta olan doktorum Zeki Kaya. Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğümde artık karanlıktan korkmuyorum sevgilim. Seni o kadar çok seviyorum ki seni her görmeyişinde bana özlemek denemez. Bunu bildiğin yangın yeri. Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalırmış. Her zaman yanımda ol bir tanem. Selam abi, ben C8'de Kürt kızı Arzu Kaya, Menemence onda olan benim her şeyim olan adam Zeki Kaya. Şu kısa hayatta çok büyük bir dileğimsin, benim tek arzumsun. Ah sevdiğim, öyle bir gülüşün, öyle bir bakışın var ki kış mevsimini yaza çeviren tıpkı sen gibi sevdiğim. Seni çok seviyorum, her şarkıda seni buluyorum. Hayatıma anlam katan aslan kocam. Şura İskender'den derinlere iniyorum, sana gelsin mutluluk kaynağım. Selam abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemence onda ne kadar yazsam da doyamadığım adam doktor Zeki Kaya. Her anımda bir umut, her umutta bir özlem, her özlemde bir sevgim var. Sevgimde sen varsın, sen anlatılması çok zor fakat yaşanabilecek en mükemmel sevgisin. Gülüşünde kaybolduğum sevdiğim Zekim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Şakran Açık'ta yatan Gürçeşmeli Yavuz Bal. Buradan cezaevlerinde yatan dostlara selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim olan Ferdi Bal, Cihan Bal, Münir Öndeş, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavala, Vedat Akta, Emirhan Polat Yener, Nantu, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Şaban Belen, Şahin Beklen ve tüm bu dostlara selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yavuz Bal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Kral Adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam, hayırlı akşamlar dilerim. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ederim. Seni seven sayan oğlum Mustafa Bal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abim Şakran Açık'ta yatmakta olan Yavuz Bal'a selam eder. En kısa zamanda yanımızda olmanı dileğiyle. Eşim, hayat arkadaşım, sırdaşım, bizi merak etme, iyiyiz. Babanın da sana selamları var. Müslüm Gürses'ten bir şarkı sana gelsin canım benim. Hayırlı akşamların olsun Gizem Bal. İyi yayınlar abim, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim.

Veli Kızıltepe'ye ömrüm ömrüne feda olsun, hayatın en zor kumarını oynadım, ortaya gençliğimi koydum. Senin için feda olsun, bizim aşamayacağımız bir yol yoktur, her zorlukta el ele kalkarız, arkamdaki yıkılmaz dağım seni arkanda, her koşulda duran karım var, unutma en yakın zamanda yanımdasın. İyi akşamlar abi. Veli Kızıltepe, aslan kocam, varlığın bize yeter canımın içi. Allah büyüktür. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Sana cezalar koymaz ancak kilo aldırıyor. Senin yatmadık cezan yok. Seni iyi bilirler. Özgürlük bedel ister. Bedel ödeniyor. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Biz iyiyiz. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe diyor ki çekildik köşemize, meydan sizin çocuklara. Seda Sayan'dan bir şarkı.

Ben Sıla Gezgin, mucizem Fırat Gezgin'im. Sen benim bu hayattaki tek mucizemsin. Bugün bana çok iyi geldi seni görmek, sarılmak. Her şeye değdi. Rabbim bir an önce seni bana kavuştursun. Kalbim adam, iyi ki sen. En çok sen. Seni canımdan çok seviyorum. Ben Sıla Gezgin, mimarım, her şeyim Fırat Gezgin'im. Asırlar geçse, sevdamın üzerinden 1000 yaz gelse, 1000 kış olsa, bedenim çürüse, toprağa karışsa, toprakta açan çiçek seni sever. Bu can seninle bir oldu, tam oldu, can oldu. Benim her şeyim sensin. Çok seviyorum adamı.

Veli Deveci'den Ceylan Taşkın'ına. Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi olmanı Allah'tan diliyorum. Seni çok seviyorum. İzmir güzelse sebebi sensin. Ceylan'ım Güllü'den masamda resmin var, kaldırmıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim Özgür abi.

0: Belideveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım ömrüm bugünler de geçecek, az daha sabır, iki gözüm seni ölene kadar seveceğim. Kalbimin merkezi seni seven Belideveci hep sevecek, bunu unutma Ceylan'ım. Şimdi bir şey söyleyeceğim, yani bu mesajı olduğu gibi okuyorum ben. Sonra ne bileyim, yani birbirinize hitap şekliniz budur belki, bilmiyorum ama. Patlak gözlü Ceylan'ım. Kendine iyi bak ömrüm. Güllü'den Masamda Resmin Var şarkısı çalacağım.
1: Bütün suçu bana atın, daha başka dertle katın, kelepçeyi takabilirim.
0: Bazı mesajları okumaya çalışıyorum. Bazen böyle kelime hataları oluyor, düzeltmeye çalışıyorum ama bu ne varsa okumaya çalışıyorum. Belideveci'den Ceylan Taşkaran. Ceylan'ım benim aslan karım, iyi olduğunu duydum, çok sevindim. Allah'ım seninle birlikte olsun. Sen benim bu hayatta bütün suçu, en büyük şansımsın. Seni ölene kadar seveceğim. Güllü'den şarkı çalacağım kardeşim. Belideveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ben senin aşkına seni ilk gün gördüm ya, belaya düştüm. Güzel karım, senden gelen bela başım gözüm üstüne. Seni çok seviyorum Ceylan'ım. Sen benim Sindi bebeğimsin. Güllü'den bir şarkı. Belideveci'den Ceylan Taşkıran'a. Kalbimi çalan kadın, aklımı başımdan alan, ona bakınca her şeyi unutuyorum. Sen o İbo'nun düğününe sıkılma, ben olsaydım yavrumu oraya kraliçe olarak getirdim ama sen benim kalbimin kraliçesisin. Belideveci'den başta benim dünyam Naciye Sarsılır, annem Aslı Tunçlar, canım teyzem Fatma Tunçlar, Yusuf Sarsılır, İsmet Deveci kardeşim, baba Saffet, Veli Kızıltepe, Hasan Yüksek kardeşim, Eşref Duman, hepinize selamlar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezer. Beni tanıyanlara selam olsun. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır. Radyo başına. Herkes herkesi iyi bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Annem, sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Dualarımın önceğisin annem. Ben senin için her şeyi yaparım. Söylenti değil annem. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Ben senin için kendimden vazgeçerim. Elbet bir gün demiyorum, en yakın zamanda. Burhan Çaçan'dan Beni Anneme Götürün şarkısını çalarsan Özgür abi sevinirim.

Veli Deveci'den Asena bacım, sen de sıkılma. Sen de Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun. Kendine iyi bak abim. Allah gönlüne göre versin. Ceylan Taşkın'ın ama iyi bak, o çok hassastır. Allah'a emanet olun. Ceylan'ım bana mektup at, seni seven kimdi şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme, seni çok seviyorum. Aslan kardeşim, bizi bu cezalar yıldıramaz, ancak para yedirir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, kalbi merhametli temiz kardeşim, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den herkes babasının oğlu, ben Naciye Sarsılır, anamın oğluyum. Annem seni çok seviyorum, kendine iyi bak, hiçbir şey için sıkılma, Allah büyük, bugünleri de atlatacağız, kendine çok iyi bak. Ceylan Taşkıran'a selam olsun ömrüm. Annem ben Gülten, evi niye aramıyorsun, seni çok merak ediyorum, acil eve ara abi. Naciye Sarsınlara seslenir misin, evi ara.

haklısın. Senden de Allah razı olsun Özgür abi. Kardeşim bak duydum mesajı. Acil evi araman gerekiyormuş. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Güllü istenmişti. Onu gönderelim, bir nefes alalım, devam edeceğiz.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B11'den, Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah Öncü, senin aracılığına Sebahattin Yalçın, yani Selo dayımızın ellerinden öperiz. Değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Erkan Ecellioğlu ve dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Salma, Fırat Öztaş, Selen, Volkan Kızılgel, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ensari, Köylü Mehmet Aydın, Demirbaş, Resul Ozan, Ahmet Kartal kardeşler, Ali Hendek, burada yazan ve yazamadığım canlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm kalbi güzel insan, ben T1 B11'den, Gizginler Koğuşu'ndan, Tepecik'ten Berdan Batın, Doğan Ayceviz Kıran koğuşumuzun ve kuru çayın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere kardeşim Ciyo, Yaşar Doğanay, dayım Ali Tural Yencöz, canlarım olan Ercan Ballı, Hasan Kulamuro Öncü, Vedat Demez, Dermez, Erhan Teker, Ali Endek, Akındal, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız ve canım kanım Murat Değirmencioğlu. Bu canlarıma selam olsun. Geceye Aslan abim, Fırat Gizgin abimizin selamı. Kapılı kapılar ardında kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa, kimin maraba olduğu ancak af çıkınca belli olacak.
1: Seni sevmediğim yalan yalan.
0: Aslan abi, Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alboğa, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçer, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Aslan, Hüseyin Dağan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt da der ki seni çok çok seviyorum Yasem. Ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Sada Canbaz, herkese selam ederim. Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün,

0: Recepli, Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko, Fırat Öztaş Delen, Atakan Özüyanık, Deniz Mahsun İkinci, Emircan Zilan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu. Hasap hesap, hayat hesapla değil nasiple yaşanır.
1: Çocuksu bir sevinç başlar içimde, seni gördüğüm zaman...
0: İyi akşamlar abi. Şakranda yatan kalbimin sahibi Şakir. Sefası sensen eğer, ben bütün cefalara razıyım kurban olduğum kocam. İyi akşamlar abi. Şakranda yatan evim, yuvan sağlam, limanım kocam Şakir. Takvim yaprakları düşüyor, zaman geçiyor ama içimdeki özlem hiç azalmıyor. Bir gün bu bekleyiş bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar kalbim hep seninle. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takara, gözümün nuru, hayatımın anlamı sensiz geçen her saniye. Ömürden bir yıl daha ömürden bir yıl gibi eksiliyor. Dört duvar arasında olman seni benden ayırabileceğini sanmasın. Kalbim seninle, ruhum seninle atıyor. Dualarımda, hayallerimde hep sensin. Sabırla, dualarla özgürlük kapısına çıkıp geleceğim günü bekliyorum. Seni çok özlüyorum. En kısa zamanda elbet bir gün demiş. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3 B9 koğuşunda yatan kral abim Serdar Aykurt. Onu çok özlediğimi, onun yoluna canımı vereceğimi, iyi ki benim abim olduğunu, onun yokluğunun kimsenin yakamayacağı kadar yaktığını, her zerresini hasret kaldığımı ve ona çok sevdiğimi söylüyorum. Kurban olduğum, inşallah seni bu mahkeme alacağız. Avukatlar iyi şeyler söylüyor. Allah'ın izniyle bu ay aramızda olacaksın. Her şey çok güzel olacak. Kadın kapalıda olan Pınar çoğaldı. Güzelim, sana da çok selam olsun. Kendine dikkat et canım benim. Seni seviyoruz abimin, sana selamı var. Rabbim sizi tez zamanda kavuştursun. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun canlarım benim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, T3 koğuşuna yatan kral adam gibi adam, dayım Serdal Aykurt, dayım seni çok özledim, sıradaki en güzel parçalar sana gelsin, imparator dayım. Kadın kapalıda yatan Pınar Çuhal abla, seni de çok özledim, sizin gelmenizi bekliyorum sabırsızlıkla, Allah'a emanet olun.

0: Abim iyi yayınlar, ben Sevcan Keser. Şakran Kadın Kapalıcı'ya 14 koğuşunda yatmakta olan Sıla Keser'in yani kaburgamın altın parçasının ablasıyım. Saçının teline zarar gelse gelirken yolları gelince orayı yakarım. Canına yandığımın ablasının gülü güçlü soy demir ciğerimin köşesi şarkısını istiyorum demiş. Abim iyi yayınlar, ben Sevcan Keser. Şakran Kadın Kapalıcı'ya 14 koğuşunda yatmakta olan Sıla Keser. Ablasının gülü size demediler mi? Onlar sırt sırta verdikten sonra kralı gelse yıkamaz diye. Ne demişler? Elbet bir gün iki gözüm.
1: Gözlerimden ıslanıyor yanaklarım, kurumuş toprak.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan değerli bir tanecik yavrum Sude. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Az sabır. Beni düşürmesen iyiysen ben daha iyiyim. Allah büyük Aysel Yakupoğlu tarifi zor benden armağan olsun yavruma sevilayım. Benim atarız da yatarız da.

Gürgür, başta Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öperim abim Ertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Mahmut Tunç, Ferid Uncan, Berdan Kiper, Servet Kiper, Hünkar Güleş, Gökhan Kubilay, kardeşim Babi, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar ve ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime selamımı iletirim. Sizleri seven, sayan Sergen Gürgür. Selamun aleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Başta reisim Eyüp Gürgür, dışarı iyi düşünme, herkes iyi, seni seven olun, Sergen.

Selamünaleyküm. Ben T1B8'den tahliye olan Bayraklılı Ahmet Ak'tan. Can abim Kurtuluş Çakarlı'ya bin selam olsun. Mesajlarını aldım. Hattımı çıkarttığım gibi haber vereceğim. Ben iyiyim. Allah'a şükür abim. Sen de iyisindir. Kendine iyi bak Aslan abim. Koğuş'a da selamlar. Ben Bayraklılı Ahmet Ak'tan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Gürçeşme'den Aliço. Menemen T1B4 koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Şükrü Kaya. Hediyelerin elime ulaştı. Çok teşekkür ederim. Varlığın daim olsun. Can abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Babadan aklı yok parçası abim Şükrü Kaya'ya gelsin. İyi akşamlar. T1A20 koğuşunda yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. Işık elbet sığar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm. Seni seven eşin Rüya. Murat abi gelir, o gelir. Şalarsan sevinirim demiş. Selam kardeşim. Ben Kale'den Asi Çakır. Şakran kadın cezaevi B9'da yatan namı değer Çingenen Bahar Zengin radyo başına. Merak etme, yeri geldiğinde dik durmayı da dik yürümeyi de biliriz. Bunu da unutma. Kelepçe vurulmaz umutlara. Sabır ya de sabır. Ferhat Tunç'tan bir şarkı. Çakır'dan Bahar'a, Bahar'dan Rani Zengin'e gelsin. B9 koğuşuna armağan olsun. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. İyi akşamlar, ben Emirhan Barut. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy'a Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki şarkısı. İyi akşamlar, ben Emirhan Barut. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy'a Murat Göğe Bakanlar diğer yarım şarkısına armağan ediyorum. İyi yayınlar abi, ben B1 Den Sezen, B14'te yatan can parçam Sezer Aküs, kıymetlilerim Gamze Çakal, Asena Oynar.

0: Uçin Sevuk, Seda Altaş, ayrıca C1'de yatan canım ablam Kübra Aybin, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Defalarca ölürmüş katiliyle barışanlar. Semi Cenk'ten Fark Ettim parçasını çalarsanız seviniriz. Radyo başında bekliyoruz.
1: Bunları yaşa ve yaşa. Ey sevgilim.
0: Ben Dilara Yıldırım, B5 koğuşunda yatan canlarım. Dilan Çalışkan, Nazan Atman, Ecemoğlu, Müjde Kırtay, Nazlı Doğan, Sevinç Taban, Hande Sığırcı, Eda Alınca, Sıla Mavi, Hülya Çiftçi, Gamze Doruk, Günay Cevadova, Aslı Foyraz, Kardelen, sizleri çok severim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Şakran'da T1 C15 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim ve tüm mahkum arkadaşlarına selam olsun. Hakan Taşıyan'dan Hesabım Bitmedi şarkısı onlar için çalarsanız çok sevinirim. Mert, ellerinizden sıkar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ben Ecem Oğlu Erşim, Berat Doğan, radyo başına. Yanlışlarla dolu hayatımda en güzel doğrumsun, seni seviyorum Berat. Ecem Doğan, Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e ve arkadaşı Alperen Kiriş'e selam olsun.

C5'te yazmakta olan istediklerini gönderdim. Çarşamba günü eline ne zaman geçer bilmiyorum. Aramanı bekledim. Aramayınca buradan söyleyeyim dedim. Fırsat buldukça ara beni. Görüş için haber ve bilgi ver bana. Kendine çok iyi bak. Seni önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum. İyi ki varsın, dualarım seninle. Öptüm.

Ben Dilara Yıldırım, B5 koşunu yatan iki güzel dostum Nazan Atman ve Dilan Çalışkan radyo başına. Dünya dönüyor, insanlar değişiyor, yollar ayrılıyor ama hayatımdaki tüm o değişkenliklerin arasında değişmeyen tek şey senin dostluğun, ruhun. En aşina olduğu insansınız, sizi çok seviyorum. Merhaba Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım mektubunu aldım. Yine çok güzel bir mektup olmuş. En çok da çıkınca vereceğin hediyeyi beğendim. Sözüm olsun demişsin bak. Yapmazsan sonra bozuşuruz. Aldım sözünü aşkım, hatırlatırım. Hesabına para yatırdım. Bugün bakarsınız, sana bir haber ilettim. Yarın cevabını gönderirsin. Aklım kalbim seninle. Seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol her şeyim. Ben Dilara Yıldırım, 4 Noğlu'da yatan Ramazan Yıldırım. Ablam acil evi ara, ben tahliye oldum. Elazığ'a açığa gidiyorum, evi ara. Kolay gelsin abi, ben B7 koğuşundan tahliye olan İrem Alkış. Soframı paylaştığım dostlarım Selma Ok, Remziye Saraç, Hatice Demir Yıldız, Gamze Nurhan, doğru ol. Canlarım sizi çok seviyorum. Elbet o kapı size de açılacak. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C9 koğuşuna yatan can dostumuz Sudenaz Karadaş'a selam olsun. Çok özledik. Görüşe yazdır. Begüm'le beni geleceğiz. Bu cezalar seni yıldıramaz aslanım. Crazy'in Karacası. Allah'a emanet ol. İbrahim Rüşten, bu da gelir, bu da geçer. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3'ye 13'te yatmakta olan Eyüp Sayan, Şakran Açık'ta yatmakta olan canım kanım abim Uğurcan Bıçakçı'ya selam olsun. Abi iyisin, iyisindir inşallah. Biz de iyiyiz, Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşin Eyüp Sayan. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan İrem Alkış, canlarım Dilo Biter, Esra Gizlenci, İrem Özkan, Melisa Ozak, Berfin Kavtelek, Eda Medine, hepinizi çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Semicenk'ten Batık Gemi çalar mısın abi?

0: gördüğü.
1: Selamünaleyküm, ben T1 B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Öncelikle dayılarım Kadir Hasateş, Kurtuluş Çakarlı, abim Fırat Çağırbeke, Mehmet Nesip Ataş, Olcay Er Yılmaz, Fırat Çelenk akabinde kardeşlerim Agit Kaya, Boran Baran, Burak Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Doğan Karakoş, hepinize bin selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Seviyorum seni. Ben bugün tahliye olan İrem Alkış, yanım dostum Selma Ok, Nazar Pınar, her şey çok güzel olacak, seviliyorsunuz. Canlarım, sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Murat abi, dostum dostum çalar mısın demiş. T4 B7 koğuşundan ben Coşkun, Timur kardeşlerim, Emrah Timur, Tarık Aydemir, dostum Faik Temiz, iş dostlarım olan Telsiz Tepeli, Müjdat Güçlü, Emin Yanık dostum, Ufuk Birlik, Hasan Şengül, Ahmet Sıl, Ferhat Aka kardeşlerim, Coşkun Aslan, Ahmet Atalay, Şerif Çağırdan, Batuhan Saraç, Ali Alkışlar, Kazım Demircan, Muhammed Bekir, Berkan Saday, Ahmet Çağdıran, Oğuzhan Gökmen, Ömer Akbulak, bu alemde kim ihanet ederse intikam farzdır. A5 koğuşundan Burçin Şenyüz, canım kardeşim Beste Soğuk, Duyup Pelin, Aslan Esen Çalışkan, Zuhal Aksar, Ayrıya Seher, Buse Nur Çevik, Geceye Söz, dostluğu menfaati kadar olan insanların yokluğu kayıp değildir. Değerini kaybetmiş insanlara veda ettik biz. Selamünaleyküm. Ben İzmir'den tırcı acı Murat Fındık, Şak'tan T1C14 yatan koğuş mevsili Harun Tarduş'a, Tuncay abi, Apo abi, Cem abi, Oğuz abiye, Emine Fero'ya, Hamza'ya, Mutlu'ya, Mehmet'e ve Uğur Savcı'ya selam olsun. Döneceğim bir gün şarkısını armağan ediyorum. Ben Çeşme'den Cansu, T4 B7 koğuşundan Coşkun, Timur dayıcım, sınavı kazanmışsın, çok sevindim, seni çok seviyoruz. Karan, seni kocaman öpüyor. Allah'a emanet ol.

Şakran'da yatmakta olan Çakır Beysel kardeşim, Yunus Yanık, Selçuk Yılmaz kardeşlerime Ege Dönder'den selam olsun. Maltepe 2 nolu A2 koşunda yatmakta olan başta mevsilimiz değerli abimiz Mirkan Topal olmak üzere ve kader birliği yaptığı kardeşlerim Ertacan Burç, Selçuk Pova, Ramazan Şanlı, Arda Başar, Canbaz Murat, Hüseyin Çelik, Roşat Baefe, Kore Kerem Dündar selam olsun. Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzülme, aksine sevin, çünkü sen yakında gülü de sana yakında gülü de gösterecektir. İyi akşamlar abi. Şakran Kadın Kapalıcı'ya 14 koğuşunda bulunan Damla Öztütüncü, radyo başına Damoş'um güzel kardeşim, her akşam olduğu gibi gene kardeşin yazıyor sana. Damoş, nerede olursan ol canım kardeşim, mesafeler kardeşliğimize, dostluğumuza engel olamaz. Seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Rabbim kardeşine ferahlık versin, bir an evvel bize kavuştursun inşallah. Çok öpüyorum kardeşimi. Eşim teyzen de seni çok öpüyor. Çok selam var. İstek parça semecek demiş. Birazdan bir semecek çalacağım. Ben Bayraklı'dan Ale Tuncay, Menemen Ceyhun'un aslanları başta Doktor Zeki Kaya kardeşim, Arzu Kaya, oğlum Hasan, Berke Tuncay, yani Bayraklı'dan Maviş olmak üzere selamlarımı gönderiyorum. Artık şarkımı dinleyelim. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını Bayraklı'dan Ale Tuncay ablana çal, dinliyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Anneniz Bayraklı'dan Ale Tuncay. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın'ı çalmıştık az önce. T2'de yatan Mertcan Karayüz, annem nasılsın paşa oğlum, çok özledim seni, kardeşin de çok özledi seni, salı günü yanındayız annem, Rabbimin izniyle az kaldı yine beraber olacağız, seni çok seviyoruz, orada yatan tüm mahkum kardeşlerimize de selam olsun. Kaderimse çekerim yokluğunda gözyaşlarım, İsmail Kusoğlu, Gökhan Namlı öldüm ağlasam ne olur.

Alperen Kiriş, Ali AT1, B9 koğuşunda yatan kardeşimize gelsin. Seni çok seviyoruz, sana güveniyoruz. Sabahçı kahvesi armağan ediyorum. Biricik kardeşleri Aslı ve Memo. Öncelikle selamun aleyküm. Foca Açık cezaevinde yatmakta bulunan candan can kardeşim Hakan Çağlar. Bizde kılın çekildiği zaman kan görmeden kınına girmez. Bunu dosta düşman da iyi biliyor. Tükürdüğünü yalayan namerttir. Bir gün elbet aslan kardeşim. İyi yayınlar abi, ben B2 koğuşundan Asiyet Karabıyıkoğlu. Manisa güzeli ablam Emel Madak radyo başına. Ablacım seni çok seviyorum. İyi ki bizim ablamızsın, iyi ki kardeşiz. Bugünkü sürprizin için teşekkür, seviliyorsun. Emel Madak bu değerli ablama güzel bir şarkı. Bize gelsin geceye bir söz. Biz sevgiyi aklında ve zihninde bitirmedikçe ne kaçışlar ne gidişler çare olur. İyi yayınlar. Selamünaleyküm. Foça Acık cezaevinde yatmakta olan aslan kardeşim Hakan Çağlar. Geçmez dediğimiz dünlerin kaçıncı yarınındayız? Özlem ve hasret, kin ve nefret, sus ve sabret. Seni seven kardeşin Doğukan Karagöz. Aynı zamanda bütün kurumlarda yatmakta bulunan abi kardeşlerime selam edelim. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ben T3B16 koğuşundan Remzi Tekdemir, değerli dostlarım İlkan Öztürk, Işık Ünal, Akın Okan, Tekinay Cengiz, Yavuz Bal, Murat YK Gürçeşme'den, Mustafa Çakır, Ruhat Kadir Üstündağ, Engin Avşar, Şükrü Kaya, Yılmaz Güney, Sak C17 koğuşundan değerli kardeşin Tolga Yalur'a da selam olsun. Sana da selam olsun abi, ben Yeşildere'den Remzi Tekdemir. Selamünaleyküm Özgür abi, aleykümselam. Biz B1'den mango sarlardan yaprak çarkırı, kuru çaylı asil roman kızı Gülşah Kır, Bergen An'ın çılgın, Bergama'nın çılgın roman kızı Sedef Demir. Geceye bir roman sözü bırakmak istiyoruz. İçim kan ağlar, belli de etmem, roman kızıyım hiç affetmem. Abi bizim için bir şarkı, bir bakalım kardeşlerim. O var mı aşımıza? İyi yayınlar abi, ben B1 Tepecikli Melek Dila, yani Melek Pancar, can dostum Çağla Bin Eker kardeşim, Can Gül Bin Eker. Geceye bir söz, müebbetlik değilsiniz, illa çıkarsınız.

0: Aklımızdan İzmir Lajo'dan bir şarkı.
1: Reklamlar.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

İyi yayınlar abi, ben B1'den Cidem Bineker. İbrahim Bineker'le Volkan Bineker'i radyo başına çağırır mısın? Abi sizi çok seviyorum. Özgür günlerde, özgür sofralarda ailece olma dileğiyle sizi Allah'a emanet ediyorum. Sen bakma kalp atışına, ben çoktan sıkmışım kafama. Bu söz İbrahim'e gelsin. Tahir Uşar'dan bir şarkı. Hayırlı akşamlar İzmir Şakran T4'te yatan Fırat Çalık Kılıç. Kardeşime selam olsun. Ablam ben Nilüfer ablan. İnşallah iyisindir. Allah'a emanet ol, kendine çok dikkat et. İyi akşamlar, ben C5'ten tahliye olan Işıl Serap, iki gözümün çiçekleri Begüm Irmak, Gamze Yavuç, Özge Atalay, Aleyna Hep Bektaşoğlu, sizi çok seviyorum. 22 Ekim'de mahkemem var. Belki yanınızdayım. Allah emanet olun. Aleyna, annene selam. Annene söyle beni, annemi arasın. Şakran T2 A1 koğuşunda yatan Oğucan Bilgi sevgilisinden Alişan'dan bir şarkı. İyi akşamlar abi, ben Halil Erdil. Öncelikle Canı Gönül'den sana selamlarımı sunar, iyi yayınlar dilerim. Şakran 1'in oldu yatmakta olan can dostlarım Halit Yaşlak, Rojat Yaşlak'a selamlarımı sunar, iyi olmalarını dilerim. Her ne kadar bugünlerde ayrı olsak da yan yana olacağımız günler yakın.

0: İyi akşamlar abi. Ben Halil Erdirer. Öncelikle canı gönülden sana selamlarımı sunar. İyi yayınlar dilerim. Menemen A27 koşuna yatmakta olan dostlarım Halil Üzrek, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Özgür Dikenova, Bekir Dikenova, Ahmet Çanaktaş, Asi Mahmut Aslan ve ismini yazmayı unuttuğum tüm dostlarıma selam eder. Tez zamanda kavuşmayı diler. Şarkıyı onlara armağan ederim. Hayırlı akşamlar İzmir Şakran T4'te yatan canından çok sevdiğim aslan kocam Fırat Çalık Kılıç. Seni çok seviyorum. Her daim her koşulda yanındayım. Kendine çok dikkat et. En kısa sürede hayalini kurduğumuz günlere kavuşacağız. Allah'ın izniyle iyi geceler ömrüm. Selamünaleyküm abi, ben Okan Muco, T3A20 koğuşunda yatmakta olan abim Sait Faik Ölçen, kardeşim Emre Acabey, Çapa Hakan Ecerel, Tatar Berkan Bastır, Umut Reçbelgi, Erhan'a da selam olsun, tüm güzel şarkılar T3A20 koğuşuna gelsin, sana da kolay gelsin demiş.
1: Size daldım yine derinlere, rüyama girdin doya doya.
0: Selamünaleyküm, ben A5 koğuşundan Nezahat Resimci, T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca, radyo başına. Benim bir tanem mahkememiz oldu, kriminal raporu bir hafta 10 güne kadar çıkacak, inşallah evimizdeyiz, seni çok özledim. Seni çok seviyorum, hayatımın anlamı bu gece çalan bütün şarkılar bize armağan olsun demiş.
1: Nerelerde? Melek yüzlü.

Abi ben abi A5 koğuşundan Tepecikli Belgin Durak, T1 A13 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim kocam Ali Durak radyo başına, uzaktan gelse de olur sesin, yeter ki kulağımdan eksilmesin sesin, seni çok seviyorum. Burak Bulut'tan bir şarkı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben Halil Efe Öztürk, T2'de 12'de yatmakta olan abilerim Ata Yıldız ve Ali Acar. Buradan size çok selam olsun, özlenen ve beklenensiniz aslan abilerim. T1'de olan abim Rıdvan Okan, sana da çok çok selam olsun abim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. T3'de 14'te yatan aslan dayım Tan Apo'ya çok selam olsun, ellerinden öperim aslan dayım. Sıradaki şarkı Şakran, T3'te yatan eniştem Hasan Tımarlı'ya ve yeğenim Hakan Berke'ye, Tımarlı'ya gelsin. Sağlıklı özgür günlere inşallah, herkesin selamı var. Samsun'dan Hüseyin Kayır. Ben B2 koğuşundan Gülizar Özek, güzeller güzeli Bursalı Hasret Karabıyıkoğlu, kardeşim akabinde Manisalı Emel Madak, Deniz Yeşil'le aynı odayı paylaştığım Gönül Yağız, bu değerli kardeşlere bir şarkı. Geceye bir söz, gidenler geri dönseydi kalanlarla kahkaha atmazdık. Abi iyi yayınlar. Buca'dan Hasan Girgin, Şakran Kadın Kapalı C9 koğuşundan sevdiğim güzelim Ecem'e, güzelim sana bu mektup muhabbetinden hassas olduğumu iletilmesi için haber yolladım. Ben de sana detaylı mektup da yazdım zaten, ziyaretten beri canım çok sıkkın. Neyse güzelim, seni çok seviyorum, her zaman kalbimdesin, Allah emanetsin. Ali Şakran, T3'te yatan Seymen.

Alçın dostum Ömer Yavuz'dan çok selam var. Sabır kardeşim en yakın zamanda beraber olma dileğiyle bu şarkım sana armağan olsun. Tüm mahkum arkadaşlara selam olsun.

Yayınlar, ben B2 Koğuşu'ndan Emel Madak, Bursa'nın güzeli Candan kardeşim Hasret Karabıyıkoğlu radyo başına bulunduğu her ortamı yeşillendiren yeşil gözlü kardeşim. Tamam, çok aşıksın, anladık, T1 B13'teki bağlantını kısa bir süreliğine olsa dünyamıza geri döner misin? Vallahi aynı koğuştayız, bir türlü iletişim kuramıyoruz, seni cepten arıyorum olmuyor, kalbine giriyorum çat veriyor. Son çare radyolara başvurmak oldu, aramıza dön artık bu değerli kardeşimle, Sezen'den Geri Dön şarkısını armağan ediyorum.

Hayırlı akşamlar, ben Melih Şirinkan. Şakran T1 A19'da bulunan kardeşim İsmail Büyükdeveci'ye çok selam olsun. Hiç canını sıkma, ümidi bulduk, konuştuk. Her şey yolunda, herkesin selam var. Şu an sahilde Cinoli oturuyor. Sana selam var, kendine iyi bak. Seni seven abin Melih Şirinkan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan Sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştığım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe, bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan Namıder Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, iki gözüm Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca, aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediğiniz

0: diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken, ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle İsimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat Alben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraktan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım, aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hicandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar, Yavuz Ali Efe, Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri derdi canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.
2: Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrican Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mirbey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun.
3: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, aslan kardeşim Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan.

Geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez, hayırlı gecelerin olsun. Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti ekibi 18 Koğuş'tan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hiray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti ekibi 18 Koğuş'tan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumlar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsi. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Çınar, Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, nameder timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar, Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga, Cem Ayna, Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuşu'ndan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenal, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenal bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 Koğuşu'na yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.

abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş Doğuş Demir, Hakçan Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T210 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 Koç'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 Koğuş'tan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 Koğuş'un lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi. Bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Ercanik, Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Baki'dir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gediz'de Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e, Mert Hep Tepe ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Baki'dir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda Kader Birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleykümselam Ahmet'im sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Sefa. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizciş, Yiğit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar, kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin, Ayvaz Orhan, Uzunova Mami, Varlı Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım. Bakidir Murat abi, Eyüphan ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük, Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abileri Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı Koç'ta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 Koç'tan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Çınar Deniz Kurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan derli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Delen, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim

olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijia Kadir Tör, yani Timsah Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne, yani Maviş Mustafa Sarışçek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Oran, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım, derdere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör, yani Timsah Takan, Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı, yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt, yani Nijia. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oğlu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun. Ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, dostlarım Salman Şahin, Görkem Akyüz, aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker, abim Ramazan Çetin, Foç Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydığım herkesi selamlıyorum. Ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B1 koğuştan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker. Bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koşulan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın Doğukan'da, Osman Elçi Kadir'da, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi. İsmini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun.
Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan ah şimdi neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar,

Bu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede ineceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkant, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Mertcan Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleftoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleftoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diğer Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim, senin aracılığınıyla abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.
Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal, Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özdeşik, Burhanettin Kansız, Cino, Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derdere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde aslan mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, T2'den aslan dayım İbrahim Boyatlı yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleykümselam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşumdan amcam Sakal, Ahmet Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divi'nden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can Çapo, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabri Can. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4'te 13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokak.

uçaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A 13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabri Can Görür, Emircan Yular, Onur Aydoğan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz T4A 13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan, ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü, Elmas, Toprak, Dağ Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde derli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceybe'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomur, Takeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalarına meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer, Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomur, Takeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkesi de var, sen namınla yürü. Ben T2 C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta Sokakların Çocuğu, Ali Çom, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı, Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Abla öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C1'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Canlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, başta kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya, T2 A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun Ben Deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Ali Ço, koğuşumuzun derlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Murtaken'in derlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut

0: Okçam berberimiz Samet Özsuç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Sakiye Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç. Bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta. Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi, bu derlere Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı Beyki'de icret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, sokakların çocuğu Aliço, Murtake'nin asi ve yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, mahalle büyüğüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço, sokakların çocuğu Çetin Ayçiçek, ayrıca T2C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, Kadın Kapalı'da yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta, soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da Beyki koşunu olan kral abimin eşim Meltem Toprak'la yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Ümit Mankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden Derli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetinay Çiçek, Çukurmahalle'den Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalle'den Samet Kır, Maraz Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben B2 koğuşundan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakip Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Merih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum, Keko Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğanay kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Gece söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm. T1 B11 Gizginler Koğuş'tan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran Ömer, Eriş Erdal, Güncü Oktay, Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahı Bedo'dan, Çavra Şam'ın Çalar mısın Murat abim, Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz, aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulunduğum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, 1 nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C10 Koğuş'tan Keşanlı Cumhur, aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'tan atan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Bisküvi'yiz aynen şarkısı armağan olsun. Geceye dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'tan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'una yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nün armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C10 Koğuş'undan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'una atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayat hiç yaşanmamış sayacağız.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Burası Radyo Lider İzmir.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko, Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangına. Bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Çiko, Gürkan. Aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankur. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da menem de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko, Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuş'una yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mişko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuş'una yatan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümit Can Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koç'ta yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mişko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümit Can Taşdemir Koç'tu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümit Can Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Tele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koç'una Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB5 Koç'tan Ümit Can Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü, Yanık Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 Koç'tan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut. Benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık,
Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin Fevzican, Karadeniz Umut Arslan Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, Birnoğlu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım derdi abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere. Dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan, Serdal, Aykurt, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Tugay, Zambak, Umut, Arslan, Eren, Aras, Emre, Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan Candan Öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu derdi canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kutarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koşunayat vakti olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere. Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz Mami, Varlı Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa Uslar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ece.

0: Celal Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Menemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştün diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun, sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uz, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Casper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Andan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan? Bir ele bak felek, bir de bana bak.

Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş, bütün kader

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.